Nefesim aldı hüzün, içimde senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzün, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözün. Öyle kolay değildir beni unutmak. Hala

Schon 2020 ýylyň iýul aýynyň 17-si anna Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salam aleykum gaderli dinlejiler. TRT Türkmençäniň elmlerinin robotdaky sanyna başlaryz. Goýuşymy 16 metr 17730 kHz ýylyk gyzyn gyzyk dolkundan Gönepirden dykkadyna kudurýaryz. Gönepirden berilen goýuşymy Aşgabat wagty bilen 7-den 7-30 çenni Çana kantin arkal Türkçat 3 adan 10.990 yılkıdan vertikal padaraçadan qaytadan dinlap berdiniz. Hormat dinlejer, qoyaşımı bun kısana daşarut havarani, sesli qollunma ve köçü tağamlara atdi heptelik tapkan getbeş kirmeyi dinlap berdiniz. Qoyaşımı bun kısana taylan ve alp baren parahat nori, teknik işgarmız Arzu Usta.

irleşir ilkülen havraryň gytgaça mazmuny tanışdyryň. Amerika Birleşen Ştatlarının İran'ın infrastrukturatına hücum kurdu. Vance, İsrail'e Premier Minister Netanyahu'nun yol açılarına hükümetin kâvır ağdalarının Amerika'nın İran sevgüsünü uzatmağını sebep bolýan onu aýtdy. Birleşen Milletler Guramatının baş sekretary İsrail'in basıp alışın asırnakı Gülmatar Şeriyedaki ilatda ilerek şehir statüsünün bermene ulu alada bildiriyar. Hormatlı dinleyiciler, inne bolsa şu beýleki habarlaryň dol mazmunyny dikkatiňize getirmekçi. Amerika Birleşen Ştatlarının İran'ın infrastrukturatına kuran hücumlarına köp sana adam yoğullu. Tehran ve Amerika Birleşen Ştatlarının aylağı yurtlarındaki yaranlarını nişan aldı. Amerika Birleşen Ştatları İran'a karşı köprüler ve aratnaşık linilerle birlikte bir neçe yere tede hücum kurdu. Hücumlarda adamdan 7 adam yoğullu. Köp sana adam hem yaralandı. Tehran hem Amerika Birleşen Ştatlarının aylağı yurtlarındaki yaranlarını nişan aldı. Ormuz boğazına fevda gemlerinin sana almağına son basan çatmış kır güçün yer. İran'ın köpçülüklüğün haber ve serişleri Amerika Birleşen Ştatlarının yurdun günatatını statik boğada yakın iki köprü ilk bir oğutlu bekedine ve bir hova medeline hücum kuranlığını haber verdi. Vance, İsrail'e Premier Minister Netanyahu'nun yol açılına hükümetin kâbir ağdalarının Amerika Birleşen Ştatlarını İran sevgüsünü uzatmağını sebep bolýan onu aýtdy. Amerika Birleşen Ştatlarının vice

0: prezidenti Vance, alıp barcı Joe Rogan bilen geçen tekotdeşüne, ıssanı ekstremit hükümetinin kebir ağdalarının, Amerika Birleşen Ştatlarının İranı bilen sevuşunun bezidilme gönçü, qadanın alasına qarşılık korkulma üçün, Amerikanın halkına təsirini yetirmeye çalışan onu aytdı. Amerika Birleşen Ştatlarını belli bir qatdaq tarafından yurdun gelecekki prezidenti hükmününe görülen Vance'ın, bu qara işleri ıssanı alıp barayan fiyatlarına karşı duryan onu korkudiyar. Birleşen Milletler Hurmatynyň baş sekretary Ysalyň basyp alyşy aslynaky gunmatar şeýle daky ilatly ýerlere şäher statusynyň berilmegine uly alada bildirýär. Birleşen Milletler Hurmatynyň baş sekretary Antonio Guterresiň medpol sekretary Stephen Dujarric Guterresiň Ysalyň bir kanun ýadyda gurulan Givat Zeyf ilatly ýerine şäher statusynyň berilmegine barada kararyna uly alada bildirýänini aýtdy. Dujarric Givat Zeyf'in halkara hukuk adlarına batıp alıştık aslındaki Palestina'nın bir bölü hükmününe yer alayanını ve bu kararın onun statüsünü ütkülüp bilmeyecektiğini belledi. Rusya-Ukrayna meselesini çözülmek için tağla edilen Türkiye minnettarlık bildirdi. Kreml Ukrayna tevuşunun belirtilmeği ve parahasılık şartnamasının bağlaşılmak için ulu tağla edilen Türkiye minnettarlık bildirdi. Kremlin medpol sekretari Dmitri Peskov, Rusya'nın Ankara'nın tuğulasalık tağalalarına kanatlanma bildirgenini ve belirgen kollu için minnettarlıklarını aytdı. Peskov, Moskva'nın getbeşkirin kaydeden başlamana karışmayanını, emma getbeşkire onun karayanıklarını sözlerinin üstüne koştu. Şanhay Hizmettaşı Kurumatı bütün dünya emri intellekt hizmettaşı kurumatını dörüttü. Xitayın Şanhay şəkərinə bir yerə cəmlənişən 29 yurdun vəkili bütün dünya emri intellekt xilmatdaşı qorumatını dörüdülmə varda qışartnama qorğuydu. Yerli köpçülük gün xabar verişlerinin beləyən xabarına qora, şartnama Xitayın Daşari Şəlmişleri Ban İ və Qalatdan, Pakistan, Rusya və İndonezyanın birlikdə 29 yurdun vəkili qorğuydu. Şiyatlama qol qoyan yurtların bütün dünya emri intellekt xilmatlaşı qorumatının ihtatlanıcı ağaları bollu. Amerika Birleşen Ştatları İran'a qarşı düğün gece başladan hücumlarının belirlenliğini ayan etdi. İran şəkər hova mendili, Hamidiye şəkəri, Şeyrəkən Bender Abbas'taki köprü nişana alını. Amerika Birleşen Ştatlarının merkezi terkredeliği Sencom, düğün gece İran'a qarşı 6 günlük ildeli hücumların tonkı tapkarının tamamlanan haber verdi. Sencom tarafından verilen yalmaçı beyanatta, Sencom, İran'a karşı en tonkı ulu hücumlarının tolkunluğu, Amerika Birleşen Ştatları'nın günlüğür vaatı veren akşam saat 21.40'da tamamladı, deyip haber verdi. Beyanatta Amerika Birleşen Ştatları'nın İran'a harbin nişanlarına, sol tanına kenaraki gudukçuluk ve hova korunuş pozisiyalarına, harbi logistika infrastrukturasına ve deniz mümkünçülüklerine, harbi uçarları, uçarılması hova uluları ve harbi gemilere ulanıp hücum kuranlığı belirlenip, bunun Amerika Birleşen Ştatları'nın İran'a karşı hücumlarının 6. gecesi bulunduğu notalli. Beyanatta hazırkı vaqtda yaqin günlerde 50 mingden qovraq Amerikan etkerinin yerleştirilenini belirlenir. Sencom düğün Türkiye'nin vaatilen asam taat 21.00'lu İran'a arşi tədi hova hücumlarının başlanını ayan etdi. İran'ın metbotu Amerika Birleşen Ştatlarının harbi güçlerinin İran'a arşi tədi hücumlarının başlanını ıqlan edinden son, nişanlıların aratını İran şəkir hova mendiri ve Hamidiye şəkiri Şeyliken Bender Abbas'taki köprünün bardığını haber verdi. Hormat dinleyiciler, Sida Şerut haberini dinlediniz.
1: Köçe tağamları.

0: İlkelen Tantuni näme? Gelin bililikde göz aylalyň. Tantuni kijek kup görnüşine doğrulan sığır etinin kiavat koyun ya da tavuk eti hem ulanyar. Tacın üstünde pahtı yağı ile pişirilmeyi arkalı tayarlanyar. Etler ilki kaynadılyar. Sonra aşağıya kata açılan otta tacın üstünde kuvrulup güzel lezzete iyi olyar. İçine adatça soğun, pomidor, petruşka ve istegura acıvırç koşulyar. Lavaşa dolanıp dürüm görünüşünde hem ya da çörün aratına küdür kerem edilyar. Yeri, bu lezzette tağam niyeden gelip çıktıqa? Elbette Mersin. Hatta Tantuni bu yerde adatı bir şahtiyet meselesidir. Köp adam hakiki Tantuni Mersin'ine iyiler diyer. Şun künne bu köçü tağami Mersin'den Türkiye'nin çar tarafına ve hatta daşarı yurtlara yayılan hem olsa, Mersin Tantunisi 2016 yılda Türk Patent ve Marka İdarat tarafından hasaba alındı ve geografik birliğe iyi oldu. Gelin ne olsa taqiq bilinmese de Tantuni sözünün kökü var da giyinden yayılan kurumları göz aylalıyın. Öne sürmelerin birine göre Mehmet Ağacı adlı bir aşpez Tantuni'ni ilkinci tayarlan adam hükmüne kavul ediliyor. Mis sadece çemçerin kakılmağı ile çıkken Tantuni sözünden ilham alınıp bu adın daklanığı öne sürülüyor. Başka bir karayışı göre olsa Tantuni sözü Arap diline etin yağlı ve bölüklü yerlerini anladiyan sözlerden dura bolup bilir. Tantuni'nin yüze çıkış hikayesi ile bağlı olsa, Mersin'deki iktisadi şartların tesiri bulunduğu aydılıyor. Gurun verilişine göre 1960 ve 1970 yıllarda pahtı işçilerinin hem duyurucu hem de amatlı bahalı bir tağıma mehteşliği vardı. Nahar satyan sevdugarlar ardan ve ansat tapılayan et bölüklerini kıcık doğrap taşta pişirip hem bereketli hem de lezzetli bir tağım yüze çıkarttılar. Yöne şol dövürlerde bu tağım Tantuni adıblenlerle çomoç, sokum ya da dürüm yalı atlarla tanılardı. Vaktin geçmeğinin bu amali işçi tağımı bütün Türkiye yayladı ve ayretinle gizlerine ayak üstüne iyip bolcak tağım hükmününe aşkananın ayrılmaz bölümüne ögürlü. Gelinin ne olsa bir Tantuni aşbezini tapıp ustadının başarına tin edelim. Türkiye'nin kayıt şekerine bolsanız hem bir Mersin Tantuncusuna duş gelmek mümkün. Yöne elbette bizim isteğimiz bu lezzeti öz yerine dağıtıp görmektir. Aşbez ilk bilen eti ün süren arasılayar, kizecek doğrayar, kaynadiyar ve tacın üstüne atyar. Sonra yağı ve hoşboy isti ölümleri koşar. Çemçevilen etleri çalt karıştırayan vakti rovayete göre Tantuni'ye adını hemmeren şol meşgur Tantun sesi hem gelmeğe başlayar. Sonra lavaş çörüğünü eline alyar ve kızaran etlerin üstüne batyar. Lavaş etin yağı ile çalıcı edilen son mecbe geçirilyar. Üstüne soğun, ince doğrulun petruşka ve pomidor koşulyar. İn sonunda olsa kuğulun etler koşulyar ve dürüm ıslattıkla dolunyar. İnni Tantuni tayardır. Yanına adatça hıyar ya da acıvırç turşuluğu ködürlenir. İçki hükmünde olsa ayran ya da şalgam suyu ködür kerem edilir. Şun kün Tantuni dine Mersin'e del, İstanbul'un Ankara, İzmir'den Avrupa çenli şehirlerine çenli köp yerde duş gelir. Emma Mersin'deki ustalara göre ulanılan pahtı yağı ve etin doğruluş görünüşü lezzetin en esası tırdır. Tantuni yönüköy önümlerle en yukarı lezzeti dörütmün en güzel nutkalarının biridir. Novat'taki bölümde başka bir köçü tağımına duşuyan çak, işteğiniz açık bolsun.
1: Köçü tağımları.

tümlükden yartılığa 15-nji iýulyň 10 ýyllygy. Mundan taqiq 10 ýyl uzal. Seni namalar 2016-njy ýylyň 15-nji iýulyny görkezýärdi. Türkiýe öz taryhynyň iň garanky gejeleriniň birini başdan geçirdi. FETÖ terror guramasynyň agzalary milletiň yaragyny millete çenedi. Emma olar bir zady hasaba goşmadylar. Türk milletiniň mizemez erkislerini. Indi bolsa şol taryhy gejeniň kronologiýasyna sagatma sagat, minutma minut gaýtadan dolanyp bararys. Hakykatlar, resminamalar we hiç haçan unutulmazok gahrymançylyklar bilen. Anly uny sagat 21:30-da paýtagt Ankaradaky baş ştabynyň binasyndan atyşyk sesleri ýaňlanyp başlady. Näme bolýanyny düşünmäge çalyşýan halk asmana seretdi. Pitneçilerin gözegçiliginäki F-16 harby uçurlary halkı gorkuzmak üçin Ankara'nın asmanına pesay uçmağa başladı. Bu havar yıllarım şaltlığına yayradı. Devlet ağdarlışığına sıyranışı edilyenliği belli olan vadına Ankaralılar mertlik bilen baş iştavın yönüne yığınanıp başladılar. Emma terrorçular rehimsizdi. FETÖ-çü gamhorlaryň ulanan dikosorlarından demokrati üçin köçelere çıkan biguna adamların üstüne ok yağıylar yardı. Bir näçe sagat soň başyştabyň başlygy Hulusi Akar we ýokary derejeli terkerdeler pitneçiler tarapyndan dikosor bilen näbelli bir ýere alınyp gidildi. Şol pursatlarda hemmeleriň ünsi İstanbul'a gönükdi. Nişanada dine Ankara däl, İstanbul hem vardı. Yurdu haosa tezavar etmek isleyen FETÖ terrorçuları sonradan 15-nji iýul Şehitler Köprüsü adını alan Bosfor Köprüsünü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü tanıklar bilen gatnawa yaptılar. Devlet bu pitnesi inançığına karşı resmi beyannamasını giç kalman verdi. Sagat 23:00-da Premier-Ministr Binali Yıldırım kameraların önüne geçti. Doğrusunu aýtsam bu ýagdaýa devlet agdarlyşygyna sygnanşy hökmüne baha berýäs. Harby ýolbaşçylyk ulugamyndan daşgary, goşunyň içindäki käbir adamlaryň biqanun hereket edýänini görnýär. Bu beýannamadan bary ýogy bir näçe minut soň sagat 23:18-de pitneçiler ilkinji bombasyny Ankara'nın Gölbaşy etrafyna taşladylar. Polisiň aviasiýa müdürligi dönüklerçe bombalandy. 16-njy iýulyň ilkinji minutlaryna bolsa nişana ýurdun howpsuzlyk gullugynyň merkezine gönükdi. Dikuçorlar ýeni mahalla etrafyndaky milli howpsuzlyk guramasynyň binasyna odaşdy. Emma milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri boyun egmediler. Ellerindäki yaraglar bilen dikuçora dessine garşylyk görkezdiler. Şol minutlarda harby geýimli terrorçylaryň bir topary Türkiýanyň radio telewizioniýa guramasynyň işine geldi. Olar milletiň sesini kesmek islediler. TRT-niň işgärlerini gyrygyna alyp binanyň ähli gapylaryny ýapdylar. Prezident Recep Tayyip Erdoğan şol gün maşgalaty bilen marmar istedi. Gije sagat 00:24-de telefon arkaly günü yaylama goşulýar. Şol taryhy çağırış gijeniň gidişini düýüp götür üýtgeýär. Prezident halka şeýle ýüzlendi. Milletimizi ähli şäherlerimiziň meýdançalaryna çağıryan, howa mendillerine çağıryan, goý hemmämiz meýdançalarda Hova mendillerine zemlenelin. Olur tanıkları bilen gelsinler. Nem etsek bolsalar halkın önünü etsinler. Men şu neçenli halkın gücünden yokurda hiç hilli

сағат икон текір. Дөулет ағдарылшығына сыйнаншығын хатта юрдың ықвалыны үйткөден ең мүхім портатларын бейрі. Юрите күйшілер тәркәрділігініне новатшылыға дейін ұлы сержант Өмір Халис Демир өзіне берілен бұйрығы шехит болжақтығыны білянығыны қарамадын еріне етірді. Ол пітнесі генерал Семих Тердіні тәркәрділігі кейірмеден өң аты бөлір ярғы шол ерді ватан ұғырына шехит болияр. Gölbaşı etrafından ikinci güyüşlü partlamanın sesi eşitlenene saat 2:20'di. Pitneçiler ele salınan harbi uçurlar bilen polis kulluğunun yürüte operasiya müdürlüğünün binasını bombaladılar. Sol hücumda onlarca kahraman polis işgari şehit oldu. Vatan dönükleri bir nese saat son milli erk isleğinin merkezi olan Türkiye'nin Beyik Millet Meclisi'ne hem nişanı aldılar. Harbi uçurlar milli erk isleğinin yüreğine bomba yağdırayan vaktinde halkın vekilleri mecliste demokratiyanın koruğuna batırgaylık bilen novatçılığı diyerdiler. Saat 3:20'de Prezident Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'ten İstanbul'un Atatürk Халқара хуан мелділіне келер ва оны қаршалын мүңлір сарайата үзлініп шейледі яр. Еділен бұ херекет дөніклүктір. Бұ дөулет ағдарлышығына сыйнан шықтыр. Ватана қаршы еділен бұ дөніклүгі еденлер жеріметіні үрән ағыр чекерлер. Мұны шу вақыттан айдиярын. Сағат 6:09. Дан юошшыдан ағырып башлады. Питнешілерін песниетлі мейлнамасы Türkiye'nin en çeme yerine halkın ödünü kalkan etmek neticesinde puca çıktı. Yenilecektiklerine göz yetiren FETÖ terrorçuları sonku hücumuna geçip prezidentin köşkünün tövörünü bombaladılar. Dönüklerin devlet ağdalışına sinanışı 24 saat dolmanka dolu batılıp yatırılı. Saat 6:40'da 15. iyul şehitler köprüsünün akı pitneçilerin yarağlarını taşlap, birin birin boyun bolyanlıklar vardakı xavar tele yayılımlarda çıkmağa başladı. Saklananların sani çaltılık bilen arttı. Kadiyet ulgomunna yararlı güçlerde ve hopsuzluk edaralarına yüzlerce adam vazifeden çetleştirilmeyi boyunca kararlar kabul edildi. Saat 8:26'da Akıncı Hova Bağdatı'nda saklanan Başıstağın başlığı Hulusi Akar Dikuçor bilen Çankaya köşküne götürüldü. Sol minutlarda jandarm baş serkerdeliği hem pitneçi FETÖ terrorçularından dolu saplandı. Demokratiya kahramanlarının görküden kaydusuz edermenliği yeniş bilen tamamlandı. Premier Minister Binali Yıldırım saat 12:57'de kameraların önüne çıkıp Devlet ağdarılışığına sıyınanışığın dolu batılıp yatırlanlığını resmi taydan ilan etti. Türkiye şol karankı gecede 253 vatan oğlunu şehit verdi. 2000'den kovrak demokratiya kahramanı olsa yararlanıp kadılık derecesine ev oldu. Devlet ağdarılışığına edilen betpel sıyınanışık, Mukaddes milletimizin görküden kaydusuz edermenliği neticesinde 24 saatte yetmeyenke dolu gödevçilik aslına alınmay. Sol karankı gecenin dağına demokratiya ve milletin erk isleği üstün çıktı. 15. iyulun 10. yılına ehli şehitlerimizi rahmet bilen kahraman kadılarımızı olsa ulu hormat ve çungur minnettarlık bilen hatiraleyaz.

ýeri illeşler TRT Türkmençäniň gelinlerini şuň kytany geçirip utaryaraz. Goýa şimdi 16 metr 17770 kilogerçlik gyzyn gyýyk dolkundan Çanak anten arkal Türksat 3A'dan 10.990 yıllıkladan vertikal palerasiyadan gün epirde dikkatıda yeterdik. Yendi epir duşan çak, hoş, sağ olun.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur Ankara. Bugün Cuma, Miladi 2026 yıl Cülay ayının 17'si, 1405. Koyaş yıl Saraton ayının 29'si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belli etken Özbek tilida geçtirişlerimizni Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 arası da, Greenwich vakti bilen ise saat 4 ila 4 yarım arası da kıska tolkun 25 metr 11.765 kHz orkalı dinleşiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, UNESCO'da Türkiye'nin izleri lavhası vaktimiz kolganda musiqi dasturi bilan yarım soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садоје Турција.
12: Да Турција ранг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
14: Eterçiye Radyo Sadguri Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Evo İfonetis Türkiye.
13: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Jeder Radio Amuriye Türkiye.
6: İni adalah Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
24: İt Türkiye Hangya Radyo ya.
13: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bek sıyrılı tınlavuşlarımız bu yuma dört manevi maraz em darisi baresinde habarlasamız.

Birinci bir maraz, ümitsizlik, Ali Bolgan. Sosu marazdım bir atı, yeistegen al Bolgan.

Navmaraz kaydeyken dep eger oylasak, bazı vakit insanlardın ümitlerini yoytup, küşlerini tavisip, kollarını er bir isten tartkan halleri bolsa, sosu maraz, yeis bolgan.

Navmaraz dünyalık işlerde bolgan kasında bazı vakit insandın manevi betine kelip yüreklördü bilegen.

Ol marazdığın insanlardın, kalplerine kay zaman, kelgenini bilsek desek, em şarasının ne bolganın ürünüp so marazdan kutulgandı dilesek, so barede bir üykön alindin aytkanları, bizge tab şifa bolgan.

Ey arkadaş, hak yolunda emirlerdi etmeyen, yasaklardan kaçmagan, kulluğu emtagatını et almayı geri kalgan, evvel azaptan korkar. Men bundan son belli, kutulamam eş ottan de ümitini yoytar.

Sosu halde Kudayga kaytal masa ol insan, şaytandın yardım aman, nefsi sonu aldatar. Sütübüne bir alge tüskön insandın esine, Kuday em din akında, teriz, tömön, em arık bir işaret ya oy kelse, onun gözünde sosu, üykön belgilev dey bolgan.

Ene bulay bir eki art artka oy kelse, işindeki köp arık şekleri em kosulsa, sosu Adem sonunda Allah'ka isyan etip iman tögörügünden çıkar.

Su isyanıman ol insan, Müslümanlıktı taslap, şeytan betke kusular. Künellerin köp görüp, kutulgandan ümitini üze verip sonunda, İslam'dan şıkkan insanga, sosu alem, debaytkan.

aleyhisselam, sen insanlarga dep ait, ey kunelermen yoldan çıkıp, özü nefislerine zulmü etken kullarım, Allah'ın rahmetinden ümitinizi kesmeniz, muhakkak Allah sizin neşe küneniz bolsa, berisini em keşirer, eşek bolmasın Allah, bek maramatlı bolganday, em keşirüşü bolgan.

Nav ayetteki sözlerden anlaşılan bir mane, Allah küne isleyen kaysı kulu olsa bolsun, eğer özüne bir ortak kosbosa er bir insan, neşe künasi olsa da, berisini ol kuday, eş taslamay keşirgen, künasini köp körüp kaytalmay kalgan kulga, ol ayetten Rab Allah, üykön süyünşük bergen.

Nav sebepten küm bolsa, künesi neşe bolsa, tevbe etip ol Rabka, kaytkanı en tuğra, em tisli yol bolgam.

Başka marazlar neyken, darileri embarmayken, keliye küma ait oğlu nasip etsin, hak kuday, sağlık bankalınız.

0: Radioglass Türkiye.
1: Jeda Radio Muria Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
4: Este Radio Voz de Türkiye.
5: こちらは Türkiye の声ラジオです。
6: Zboru wa glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
8: It Türkiye Hangya Radio'ya.
0: Oldu Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: هنا إذاعة صوت